0: turli xildagi meva ta'mini beruvchi sharbatli ichimliklarni qo'lga kiritish imkoniyati bor. Buning uchun 88 114 98 raqamlarga xijolat chekmasdan qo'ng'iroq qilish kerak.
1: Qo'lingizga baribir yoqib qolgan, qo'ling ichyapman, ichyapman.
0: Lekin ko'pchiligi haligi mix banan ichida har xil sitrus mevalarligini ham e'tirof etishyapti. Bizga qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bor.
2: Hello, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga.
3: Rahmat sizlarga.
2: Rahmat. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
3: Akbarjon, sizlardan.
2: Akbarjon. Toshkentga kelyapsizmi? Mikodan olib ketishga kelyapsizmi?
3: Ha, kakirangiz.
2: Jizzaxdan quvib olib kelishardi.
0: Keldi
2: Toshkentdan Jizzaxga quvunli suv olib ketishar ekanda sharbatlar.
0: Menimcha shu Jizzaxning shirin quvunlaridan qilingan u.
3: Nasib.
2: Juda ham yaxshi. Haqiqatdan Jizzax quvunlaridanmikan?
0: Shunaqa shunaqa. Ishonch bilan aytavering, chunki ichib ko'rganingizda shu shirin ta'm kelyapti. Endi Akbarjon, sizga filmdan parcha qo'yib eshittiramiz shu desangiz. Endi qo'ng'iroq qilibsiz, ishtirok etaman deb, sazangiz o'lmasin. Tayyormisiz?
2: O'lmasin, diqqat qiling.
3: Tayyor, tayyor.
2: Radio ovozi ko'taring, eshiting mana bu parchani.
4: Voy. Nani nani sagon down ekan.
5: Dada. Nima qilyapsiz?
4: Konsert ko'ryapman. Jam me'yoriga yetkazib yetadi deb, stasiyada qara.
5: Ovozi yo'q u?
4: Dardi borlarning ovozi chiqmaydi, tushundingmi? Meni kimsin?
5: Dada, ko'k choy qolmabdi.
4: Qolmagan bo'lsa nimagasiga chiqyapti? Meni kesir, az meni kesir.
5: Pul beri, op kelaman.
4: Kızım, menden pul soruyorsan mı? Ha? Ha? Üç aydan beri şunu çöntekimde kotarıyorum ben. Şu yerim kalıp, o zaman bir şerifeli çakırağım ekendim. Bu şeyleri hem çıkan cahaya kırıp gitken şekilliyim. Güzeli okşaya fakirliğe yüzünü kursatız kemiydi. Hidiyem yok.
2: Bana şu parçaya kaysa filmden edim.
0: Akbarjon.
2: Hoş hoş. Akbarjon cevabı İngiz Kanday.
3: Murat Recep. Kelgindi
0: kelim nasmi ja?
2: Yo'q. Kelgindi kuyovmi, kelinmi, qaysi biri? Qaynonami?
3: Yo, bo'la qolsin.
2: Kelgindi kuyov bo'la qolsin. Barakalla, to'g'ri topdingiz, to'g'ri topdingiz. Ana endi esa ikkinchi bosqichimiz, birinchi savolimiz, diqqat qiling. Lola Yo'ldosheva ijro etgan personaj ismi nima edi? Mana hozir parchada eshitdik-ku.
3: Ha, eshitdik.
2: Ha, shu qiz ismi nima edi?
3: Lola
2: ismi. Ha, so'rab keladi-ku.
0: Filmdagi.
2: Suyumbek so'rab keladilar u. Ha.
3: Boyagida bosh harfi yo'q.
2: Z harfidan boshlanadi. Osh. Z. R bilan Z'ni farqi bor u. Z.
0: Keldimi deydi-ku.
2: Qilding deydi-ku.
3: Karina,
0: Sarbat. Bitta harakatdan so'ng, "Ye, shunaqa keldimi?"
2: deb qizlar. Ha, faqat keldimi? Boshi bitta yigitni boshiga pichan tushib ketdi. Desalar Shohid Ismoil bo'yo deb. "Ye, xolos keldimi?" deydi-yu.
0: Shunday, shunday.
2: Kumush keldimi? Kumush keldimi dermidi?
0: Yo'q.
2: Ey, ishora nima qiling endi yana mana? Nima qiling?
0: Boshqa iloji yo'q. 3-4-2 1 0 javob.
2: Minus 1, minus 2. Soğuk ketdi
0: hava. Javobingiz bo'ldi, ko'p uzoq kutolmaymiz endi. Yaxshi niyatda sizga mana
2: ado bo'ldi.
0: Muqanni.
2: Oxundi. Z harfidan nima ism bo'ladi?
0: Z ga nima ismlar bor, ha?
3: Zebo bo'ladi.
2: Bo'lsin bo'ldi.
0: Zebo. Tandaradan. Bugun g'olibimizni aniqlay olmadik. Soatimiz esa tugatishga ishora qilyapti azizlar. Chunki bizda bu soatda ikkita sovg'a bor.
2: Bittasini ko'rib o'shamadi bugun. Mikoni ololmadinglar endi. Ololmadinglar. O'zimizga qoldi o'zimiz. Ketdi o'zimiz ichamiz. Mana vaza qilib.
0: Şu Akbar Jönge atarken bir konu indi uzumuz içeğimiz azizler.
2: Uzumuz içeğimiz. Ya uzumuz içmeyiz. Duşam günü iki tane olup anıklıyımız. Nasip ana, etsin. Ana. İki tane olup.
0: Sahi azamat okun diyordum. Ama şimdi vadan ova aldık azizler. Lekin bugün kokla gendik. Bir tingli uçumuzun kursan kırışken. Aynı zamanda Cizak'tan gelip. Qovun tamli Miko brandıdaki şerbeti içimliklerini alıp gidenler de böyle gendik. Yapsız ki nasip etmedi. Bundan taşkar azizler merç türülgen. Yani merçler hem var. Yani şerbetli içimlikler. Miko brandın içimliklerini.
2: Logolar türülgen.
0: Benimki rasımlar hem türülgen logolarım.
2: Jagat Ulamov, Husayn Bek, Farruh, Musa Xo'jayev, Ibrohim, Yurakchilar, Zaynab edi bu, Akmaljon, Umarxonov, yana kim Mardon. Xullas, o'r javoblar ko'p, katta rahmat barcha-barchaga.

ettin sağlı derecede. Barçı barçı radyo dinleyicilerimizge yine bir bora salamlarımızını yollap qolamız. Har doim gide Hit Lounge dasturu saat 10'dan başlap. Etibaringiz merkezde bo'ladi. 3 saat davomida sizge yaxshi kayfiyat olishga harakat qilamiz dostlar. Aynı fırsatlarda mikrofon ro'para sizga doim gide Umarbek Sultan Murodov siz bilan birga FM 98 diapazonlarida. Siz bilan birga ikkita g'oyibona ko'rib turganimdan o'zimni benihoya mamnun his qilmoqdaman. Barchi barchiga zo'r kayfiyat hamroq bo'lsin. Hit Lounge dasturi boshlandi. Eshiklarimizni hammaga ochamiz.

Football Time. Dusan Badancı-Magece, saat 18'de futbol fanatlarını FM 98'ye yığamız. Başkakem Şirin Gafurova. Başkomi Manol.

Sonra saat 15'i Mayıs anası haftanın 5. günü Cuma 17.08 Özbekistan'da saat yanı bir bora. Assalamu alaikum. Kuningiz hayırlı bolsun. Doğum gidik Hit FM'dan gəpiramız. Hit FM ise Toshkent'dan gəpirad. Toshkent ise Özbekistan'ın yüreği paytaxtı ve albatta biz ne işleyotken barcha Toshkentlikler, Özbekistanlikler ve Özbekistan'dan tashqaridagi özümüzü qora ko'zlarimizga hammalarga alengeli salomlar. Mikrofon aldı Shirin G'ofur. Bu saatimiz boshlandi ve bu saat 3'te sovg'a o'ynash ve onu sizlarga taqdim etish niyatida. Biz qani kim ishtirok etarkin, kim bugun sovg'alarni yutib olarkin. Eng avvalami Osiyo brenddan sovg'a o'ynaymiz. Keyin Haypat brendi o'zining keramik qoplamali tormoz kolodkalarini taqdim etadi. Undan so'ng Mikko'dan ham sovg'alar o'ynasak bo'laveradi. Shunday ekan, sovg'alar ketma-ket sizga taqdim etilishga tayyor turibdi. Bizni bugun kim yutib olarkin deb radioni uzoqqa ketmang va albatta Hit FM'ni eshiting. Raqamlarni eslab qoling, chunki sovg'alarimiz uchalasi ham Telegram orqali o'ynaladi. 88 114 90 80, yana bir bor qaytaraman. 88 114 90 80, aynı şu rakamlarını saklaysız, telefoningizga mıklaysız ve albatta bizga yozasız. Chiroyli taronalar ketma-ketligi esa davom etsin. Bitti qo'shiqdan so'ng, ya'ni nostalgik qo'shiqdan so'ng efirga qaytaman. Ana undan so'ng sekin sovg'alarni saralab, birinchi savollarni saralab, birinchi bo'lib topganga, topgan topaloq sovg'a taqdim etamiz. Va albatta bugun endigina ishdan chiqib yoki o'qishdan chiqib, ketafamni qo'yib olib, shuning ofur va ko'yferda mazza qilib eshitaman deb yaxshi niyat qilganlar, soat yana 2-3 soat mobaynida mazza qilib eshitsangiz bo'ladi.

assalomu alaykum, FIDFM, assalomu alaykum, FMchilar, charchamayapsizlarmi? Efir zo'r ovoz ostidagi gapiyor. Shularga Shahzodani Love You ashrasini qo'yib bersanglar zo'r bo'lardi. O'sha shularni eshitsam, o'sha ayolim mani 8 yil sinagani esimga tushaveradi har eshitganimda. Rahmat kattakon.

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.
1: Vujudimda urasan, gah hasan chiyib qo'yasan, qachon sevib to'yasan? Yura